0: Deniz İkbal'a da site. Sandu'da, Bada'da, Sipura'da dinle Pastor Eke site. Hura, Bayer Durak.
1: Lakanı, Golden Voice.